0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Some keep a diary, seems like a fantasy, but it may require some love and desire.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İzmir'in Menemen ilçesinde makilik alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle polis ekipleri tomalarla müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Manisa'da da makilik alan yandı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. İki farklı kentte de alevlerle mücadele vardı. Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Antalya'nın Kaş ilçesindeki söndürme çalışmaları da yine aynı şekilde aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Beştepe'de ağırladı. Görüşmede terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. Erdoğan, inşallah iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız diye konuştu. Görüşme sonrası iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi TPAO, Kerkük'te faaliyet gösteren British Petrol'ün %15 hissesini devraldı. Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini duyurdu. ABD ile İran arasında saldırısız günler sona erdi. İran, Ürdün'de ABD üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. İran'ın saldırısı Trump'ın İran'ı vurmayı durdurduğunu açıklamasının ardından geldi. 5 gecedir karşılıklı saldırılar durmuştu. CHP İstanbul Teşkilatı'nda istifa dalgası sürüyor. İl yönetiminden 39, ilçe başkanlarından 36 kişi ayrıldı. Yöneticiler yeni partiye geçeceğini açıkladı. Öte yandan CHP'de 2 büyükşehir, 2 il belediye başkanı da istifa etti. Yeni partinin meclis grup yönetimi belirlendi. Başkan vekili Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu. Haluk Levent, Akın Gürlek'le görüşmesi için Bahçeli'ye seslendi. Deprem yardımlarını hatırlattı. 245 milyon dolar iddiasını ve dökümlerini yayınlayın dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa teklifinin bu hafta sonuna kadar son şekli verilerek diğer partilerle de paylaşılması ve meclise sunulması planlanıyor. ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüştü. Netanyahu, Trump'la görüşmesini değerlendirdi. Mükemmel geçti, en iyi görüşmelerden biriydi, dedi. Japonya'da 7,1 büyüklüğünde depremde on binlerce ev elektriksiz kalırken yollar ve köprüler hasar gördü, tren seferleri durduruldu. Ulaştırma Bakanlığı, Osmaneli-Bursa hızlı tren hattıyla Bursa-Ankara arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini duyurdu. Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenlemeyle usuller belirlendi. Borcunu ödemeyen sınırdan geçemeyecek. OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerlemeye toplumun ayak uydurabilmesi için geliştirici şirketlerin gönüllü olarak yavaşlaması gerekebileceğini söyledi. Homeros'un destanını 2017 yılında İngilizce'ye çeviren ve çalışması Christopher Nolan tarafından övülen filolog Emily Wilson, gişe rekortmeni Odyssey'yi sert sözlerle eleştirdi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21'de. Fenerbahçe rakibini elerse Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Fransa milli takımında teknik direktörlük görevine efsane futbolcu Zinedine Zidane getirildi. Manchester City'yi çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları misafir etti.

0: finans haberlerini sunar.
1: ABD-İran görüşmeleri yeniden başlayınca petrol fiyatlarında düşüş görülmüştü. İran'ın son saldırısının ardından petrol yine dalgalı seyrediyor. İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu kapsamında 54 kişi gözaltına alındı. Restoran, kafelerde servis, masa ve kuver ücreti adı altında ek ücret talep edilemeyeceği hatırlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
4: Don't hold you. Don't tell your dreams to everybody around.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: That's left, right, left, right, left, right, go.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklamlar. Metro FM hesabınıza limit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İzmir'in Menemen ilçesinde makilik alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle polis ekipleri tomalarla müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Manisa'da da makilik alan yandı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. İki farklı kentte de alevlerle mücadele vardı. Adıyaman'da Otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Antalya'nın Kaş ilçesindeki söndürme çalışmaları da yine aynı şekilde aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Beştepe'de ağırladı. Görüşmede terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. Erdoğan, inşallah iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız diye konuştu. Görüşme sonrası iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi TPAO, Kerkük'te faaliyet gösteren British Petrol'ün %15 hissesini devraldı. Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini duyurdu. ABD ile İran arasında saldırısız günler sona erdi. İran, Ürdün'de ABD üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. İran'ın saldırısı Trump'ın İran'ı vurmayı durdurduğunu açıklamasının ardından geldi. 5 gecedir karşılıklı saldırılar durmuştu. CHP İstanbul Teşkilatı'nda istifa dalgası sürüyor. İl yönetiminden 39, ilçe başkanlarından 36 kişi ayrıldı. Yöneticiler yeni partiye geçeceğini açıkladı. Öte yandan CHP'de 2 büyükşehir, 2 il belediye başkanı da istifa etti. Yeni partinin meclis grup yönetimi belirlendi. Başkan vekili Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu. Haluk Levent, Akın Gürlek'le görüşmesi için Bahçeli'ye seslendi. Deprem yardımlarını hatırlattı. 245 milyon dolar iddiasını ve dökümlerini yayınlayın dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa teklifinin bu hafta sonuna kadar son şekli verilerek diğer partilerle de paylaşılması ve meclise sunulması planlanıyor. ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüştü. Netanyahu, Trump'la görüşmesini değerlendirdi. Mükemmel geçti, en iyi görüşmelerden biriydi, dedi. Japonya'da 7,1 büyüklüğünde depremde on binlerce ev elektriksiz kalırken yollar ve köprüler hasar gördü, tren seferleri durduruldu. Ulaştırma Bakanlığı, Osmaneli-Bursa hızlı tren hattıyla Bursa-Ankara arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini duyurdu. Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenlemeyle usuller belirlendi. Borcunu ödemeyen sınırdan geçemeyecek. OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerlemeye toplumun ayak uydurabilmesi için geliştirici şirketlerin gönüllü olarak yavaşlaması gerekebileceğini söyledi. Homeros'un destanını 2017 yılında İngilizce'ye çeviren ve çalışması Christopher Nolan tarafından övülen filolog Emily Wilson, gişe rekortmeni Odyssey'yi sert sözlerle eleştirdi.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz
1: hit müzik.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD-İran görüşmeleri yeniden başlayınca petrol fiyatlarında düşüş görülmüştü. İran'ın son saldırısının ardından petrol yine dalgalı seyrediyor. İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu kapsamında 54 kişi gözaltına alındı. Restoran, kafelerde servis, masa ve kuver ücreti adı altında ek ücret talep edilemeyeceği hatırlatıldı.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: En çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
7: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Tem Otoyolu, Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
5: Limitsiz hit müzik.

0: Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda en sevdiğiniz parçalar Limitsiz Hit Müzik'le Metro FM'de. Her zaman söylerim, iyi ses kayıtta çok iyidir ama sahnede gerçeğe dönüşür. 14 Ağustos'ta LP İstanbul'da. O sesi canlı dinlemek isteyenler için tam 20 bilet, yani 10 çift biletiniz bende. Yapmanız gereken çok basit bir şey var. Hafta boyunca her gün bir kelimenin şifresini paylaşıyorum. Sabah 8 ile 9 arasında ilk kez, sonra eğer bunu kaçırırsanız akşam 17-18 arasında ikinci kez söyleyeceğim. 5 kelimeyi toplayın. Hafta boyunca size söyleyeceğim 5 kelimelik şifreden oluşan anlamlı cümleyi Cuma 18'den sonra Metro FM Instagram hesabına yazın. 20 bilet sözün gücüne inananların olacak. 20 bilet bu arada 10 çift demek. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Hafta ortası çarşamba, bugünün şifresi kalbini. 3 kelime elinizde artık. 2 kelime bende. Üçüncüsü bugün geliyor. Kalbini. Bugünün şifresi kalbini.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Alarmı kapat. Radyo aç. Metro FM'de yine harika bir sabah.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Selin Kutucular.
1: Benim hayatımın aslında dönüm noktası dedemi kaybettiğim sene 2003 yılıydı. Dedem eski bir bürokrat ve Büyükadalı bir aile. 1913 yılında gelmişler Selanik'ten Büyükada'ya. Ve orada kendince gerçekten ailesini mutlu edebileceği, 4 çocuğu olmuş dedemle anneannemin. Onlarla işte her türlü zorla, sosyolojik, politik, ekonomik her türlü zorla bir şekilde direnerek çok mutlu çocukluklar geçirmişler. Ve dayımın bir lafı vardır. O bahçede hepimiz çok mutluyduk ve hep çocuktuk diye. Hala da çocuğuz.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İzmir'in Menemen ilçesinde makilik alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle polis ekipleri tomalarla müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Manisa'da da makilik alan yandı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. İki farklı kentte de alevlerle mücadele vardı. Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Antalya'nın Kaş ilçesindeki söndürme çalışmaları da yine aynı şekilde aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Beştepe'de ağırladı. Görüşmede terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. Erdoğan, inşallah iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız diye konuştu. Görüşme sonrası iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi TPAO, Kerkük'te faaliyet gösteren British Petrol'ün %15 hissesini devraldı. Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini duyurdu. ABD ile İran arasında saldırısız günler sona erdi. İran, Ürdün'de ABD üssüne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. İran'ın saldırısı Trump'ın İran'ı vurmayı durdurduğunu açıklamasının ardından geldi. 5 gecedir karşılıklı saldırılar durmuştu. CHP İstanbul Teşkilatı'nda istifa dalgası sürüyor. İl yönetiminden 39, ilçe başkanlarından 36 kişi ayrıldı. Yöneticiler yeni partiye geçeceğini açıkladı. Öte yandan CHP'de 2 büyükşehir, 2 il belediye başkanı da istifa etti. Yeni partinin meclis grup yönetimi belirlendi. Başkan vekili Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu. Haluk Levent, Akın Gürlek'le görüşmesi için Bahçeli'ye seslendi. Deprem yardımlarını hatırlattı. 245 milyon dolar iddiasını ve dökümlerini yayınlayın dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa teklifinin bu hafta sonuna kadar son şekli verilerek diğer partilerle de paylaşılması ve meclise sunulması planlanıyor. ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüştü. Netanyahu, Trump'la görüşmesini değerlendirdi. Mükemmel geçti, en iyi görüşmelerden biriydi, dedi. Japonya'da 7,1 büyüklüğünde depremde 10 binlerce ev elektriksiz kalırken yollar ve köprüler hasar gördü, tren seferleri durduruldu. Ulaştırma Bakanlığı, Osmaneli-Bursa hızlı tren hattıyla Bursa-Ankara arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini duyurdu. Yabancı plakalı araçlar için yeni düzenlemeyle usuller belirlendi. Borcunu ödemeyen sınırdan geçemeyecek. OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerlemeye toplumun ayak uydurabilmesi için geliştirici şirketlerin gönüllü olarak yavaşlaması gerekebileceğini söyledi. Homeros'un destanını 2017 yılında İngilizce'ye çeviren ve çalışması Christopher Nolan tarafından övülen filolog Emily Wilson, gişe rekortmeni Odyssey'yi sert sözlerle eleştirdi.
2: Metro FM, limitsiz git müzik.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21'de. Fenerbahçe rakibini elerse Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Fransa milli takımında teknik direktörlük görevine efsane futbolcu Zinedine Zidane getirildi. Manchester City'yi çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları misafir etti.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD-İran görüşmeleri yeniden başlayınca petrol fiyatlarında düşüş görülmüştü. İran'ın son saldırısının ardından petrol yine dalgalı seyrediyor. İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu kapsamında 54 kişi gözaltına alındı. Restoran, kafelerde servis, masa ve kuver ücreti adı altında ek ücret talep edilemeyeceği hatırlatıldı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro. Metro.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21'de. Fenerbahçe rakibini elerse Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Fransa milli takımında teknik direktörlük görevine efsane futbolcu Zinedine Zidane getirildi. Manchester City'yi çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları misafir etti.

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: ABD-İran görüşmeleri yeniden başlayınca petrol fiyatlarında düşüş görülmüştü. İran'ın son saldırısının ardından petrol yine dalgalı seyrediyor. İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu kapsamında 54 kişi gözaltına alındı. Restoran, kafelerde servis, masa ve kuver ücreti adı altında ek ücret talep edilemeyeceği hatırlatıldı.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Limitsiz hit müzik. Metro.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Limit, limitsiz hit müzik. Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Kası. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21'de. Fenerbahçe rakibini elerse Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Fransa milli takımında teknik direktörlük görevine efsane futbolcu Zinedine Zidane getirildi. Manchester City'yi çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları misafir etti.

0: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: Metro FM'de favori saat başlıyor. Whippin' it, whippin' it.

0: gizli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Reklamlar. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Metro FM'de favori saat son. Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD-İran görüşmeleri yeniden başlayınca petrol fiyatlarında düşüş görülmüştü. İran'ın son saldırısının ardından petrol yine dalgalı seyrediyor. İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu kapsamında 54 kişi gözaltına alındı. Restoran, kafelerde servis, masa ve kuver ücreti adı altında ek ücret talep edilemeyeceği hatırlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz. Bitmiş. Metro.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz müzik. Metro FM. Metro.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz Net Müzik.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: reklama.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz Hit Müzik Metro.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bunun için ne yapayım?

0: bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: ABD-İran görüşmeleri yeniden başlayınca petrol fiyatlarında düşüş görülmüştü. İran'ın son saldırısının ardından petrol yine dalgalı seyrediyor. İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu kapsamında 54 kişi gözaltına alındı. Restoran, kafelerde servis, masa ve kuver ücreti adı altında ek ücret talep edilemeyeceği hatırlatıldı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ'nizin sağlığı Metro Online başlıyor.

0: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda partilemeye başladık. Ben Cengiz. Metro Online'de önümüzdeki 3 saat boyunca o harika şarkıları sizler için çalacağım. Onlardan biri Fat Puppy ve Freak Out'la açılışı gerçekleştirdik bile. Keyifler yerinde, en iyi müzik radyonuzda ve müziğin sesini biraz daha açıp Metro FM'le bütünleşmeye devam ediyorsunuz. Dakikalar boyunca arka arkaya gelecek bu güzel şarkıların keyfini çıkarmak için hepinize iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: Metroid'a eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

devam ediyor. Keyifli bir çarşamba gününün enerjisini uyacak en güzel şarkılardan biriydi. Sophia Reis ve Rita Ora birlikte R.I.P. ile geldik. Şimdi Almanca bilmesek bile hep birazdan eşlik edebileceğimiz o güzel Kitchering şarkısı geliyor. Metro FM'in favorileri arasında son günlerde Gut Genug dinleme zamanı.

0: Diyeceğiniz Ünsal'la Metro Online devam edecek.
1: Reklamlar. Metro FM. Limitsiz hit müzik.
2: Pilot garaj oto ekspertiz.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
4: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibisin.

0: reklamlar.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
6: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
7: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Tam günün hit adayı oldu ve gerisi sizlere kalıyor. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Yazın son bölümüne kalan kısmına bu şarkıyı hit yapalım mı? Jeremy John için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Yürsel adresindeyim. Gelin beni takip edin. Yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya.

0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Reklamlar. Limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ'cin yüzünü salla. Metro Online devam.

Metro Line'da Cengiz, radyonuzda bu yazın sürpriz şarkılarından biri oldu. DJ Goja ve Michiko dinledik. Metro FM TR Instagram adresimiz. Favori şarkıları oradan bana ulaştırıyorsunuz. Aranızdan şanslı bir isim de istek şarkısını Türkiye ile dinletiyor, paylaşıyor. Yılmaz Ay'ın favorisi oldu. Justin Bieber ve Nicki Minaj birlikte geliyorlar. Beauty and a Beast.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Cengiz Radyo'nuzda 15'i yakaladık. Haftanın tam ortası burası. Bu da günün ortasından ikinci bölüme adım attığımız dakikalar. Güzel bir çarşamba günü ve günün sonuna adım adım yaklaştığımız yeni saatin açılışında Be Ava We Go On'la karşıladım sizleri. Yine harika şarkılar çalacağım ve enerji, moral, motivasyon hepsini zirveye taşıyacağız. Chemical Brothers'la devam edelim mi? Go geliyor.
1: Ümitsiz.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Selin Kutucular.
1: Benim hayatımın aslında dönüm noktası dedemi kaybettiğim sene 2003 yılıydı. Dedem eski bir bürokrat ve Büyükadalı bir aile. 1913 yılında gelmişler Selanik'ten Büyükada'ya. Ve orada kendince gerçekten ailesini mutlu edebileceği, 4 çocuğu olmuş dedemle anneannemin. Onlarla işte her türlü zorla, sosyolojik, politik, ekonomik her türlü zorla bir şekilde direnerek çok mutlu çocukluklar geçirmiş. Ve dayımın bir lafı vardır. O bahçede hepimiz çok mutluyduk ve hep çocuktuk diye. Hala da çocuğuz.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün hit.

Metro FM'de günün yepyeni şarkısını dinliyorsunuz. Büyük ihtimalle ilerleyen günlerde her yerde duyacaksınız. Jerry ve The John için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Oylamaya hemen katılabilirsiniz. Metro FM.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Online'da Cengiz Radyo'nuzda harika bir çarşamba günü, 29 Temmuz oldu günün tarihi, doğum günü partisi yapıyoruz Filiz Yazıcı için. Yeni yaşını kutluyoruz Filiz, harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Radyondan doğum günü armağanın Loving Arms'tan geliyor. Lost in Dream senin için Metro FM'de.

0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ'ciğimiz Yusuf'la Metro Online devam ediyor.
2: What's going on?

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.

Metro Online'de Cengiz Radyo'da harika bir çarşamba günü Slater ve Dance eşliğinde yolumuzu devam ettik ve saatin şanslı ismini belirledik. Pınar Pektaş favori şarkısını dinleme şansını yakalıyor Metro FM'de. Jean Paul ve Alexis Jordan, Pınar senin için radyonda. Got to love.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD-İran görüşmeleri yeniden başlayınca petrol fiyatlarında düşüş görülmüştü. İran'ın son saldırısının ardından petrol yine dalgalı seyrediyor. İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu kapsamında 54 kişi gözaltına alındı. Restoran, kafelerde servis, masa ve kuver ücreti adı altında ek ücret talep edilemeyeceği hatırlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro, Metro, FM, non-stop, Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar. TSM Love Summer kapsamında elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu TSM Turkcell sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro FM'lerimi itirip müzik devam ediyor. Yapay zekanın hayatımıza ve müziğimize girmesinden sonra karşılaştığımız ilk şarkılardan biri oldu büyük ihtimalle. Dünya çapında mainstream müziğe etkisi dikkate alınırsa. Chill 77 Papa Ute ile geldi. Arkasından Trevor Daniel ile gününüzü güzelleştirmeye devam edeceğiz. Aslında daha çok şarkılarla onu da müzik dünyasında da üst basamaklarda görmeyi beklerdik. Ama en çok bu şarkıyla sevildi ve hala sevilmeye devam ediyor. Radyonuzda...

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: yıllar boyunca karşımıza çıksa da orijinali budur bence ve değişecek gibi de görünmüyor. Shakira Waka Waka yolun sonunu getirdi. Cengiz radyonuzdaydı. 14'ten bu yana keyifli olduğunu umuyorum. Geride bıraktığımız dakikaların yarın kaldığımız yerden devam edelim. Saat 14'te hepiniz davetlisiniz. Az sonra eve dönüş yolculuğumuzda Arkın Çelik Around the World ile eşlik edecek. Macchiano son şarkımızla geliyor. Gucci.
1: Prada, Gucci da Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer. And nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD-İran görüşmeleri yeniden başlayınca petrol fiyatlarında düşüş görülmüştü. İran'ın son saldırısının ardından petrol yine dalgalı seyrediyor. İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu kapsamında 54 kişi gözaltına alındı. Restoran, kafelerde servis, masa ve kuver ücreti adı altında ek ücret talep edilemeyeceği hatırlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Non-stop Metro. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Metro FM.
8: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
7: hafta içi her gün
8: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
7: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
8: dünyanın her yerinde.
7: Let's go.
8: Hadi başlayalım.

0: whipping that pink Ferrari, Lamborghini, it's my party.
1: Çarşamba akşamı parti kimin diye soran varsa yanıtı burada. İlk şarkının adındaydı French Candy'den It's My Party radyonuzdaydı. Sesimi duyan herkese merhaba. Hafta ortasında akşamüstü partisi tamamen bize ait. Metro FM ücretsiz Karnaval App'in Türkiye'nin en büyük ses platformunda dijital ses kalitesiyle ya da FM frekansında radyonun nostaljisiyle. Nasıl dinlerseniz dinleyin. Hepiniz partiye hoş geldiniz. Ben Arkın. Around the World'de eve dönüş yolculuğu Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından sizin için seçtiğim özel listeyle saat 19'a dek devam edecek. Dans etmeye hazırsanız Slater tam zamanında geliyor. İnternetten yükselip büyük şirket sözleşmesine uzanan ismin karanlık pop kaydı. Davetin ta kendisi burada. Dance Metro FM'de.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Baby.

şey yapmamız gereken şey bu. Veda ederken bile gülümseyebilmek. Bruno Mars bir gece Lady Gaga'yı stüdyoya çağırır ve sabaha kadar beraber bir şarkı yazarlar. Gece Amerika'da 5 hafta bir numarada kalan bir şarkının kaydıyla biter. 2025'in yıl sonu birincisi. Grammy sahibi. Spotify'da 1 milyara en hızlı ulaşan şarkı olarak rekorlar kitabına giren Die With A Smile radyonuzdaydı. Kendi adıma yüzümde bir gülümsemeyle hayata veda edebilmek isterim. Bunun için de sanırım kendimi olduğum gibi ifade edebilmek gerçekten önemli ama ya kimse bu halimi sevmezse diye düşünmeme gerek kalmaması gerekiyor bir yandan. Around the World'de Metro FM'de. Kimse bu halimi sevmek zorunda değil çünkü bırak dağınık kalsın diyebilecek genç Londralı tam olarak bunu söylüyor. Lola Young dağınık itirafıyla İngiltere'de 4 hafta zirvede kaldı. Sizi en dağınık halinizle de sevecek insanlar karşınıza çıksın ama daha önemlisi ne kadar dağınık olduğunuz kimseyi rahatsız etmeyecek kadar değerli biri olmaya bakın. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Messi.

0: enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world.
1: Devam ediyoruz.

Şarkının adı resmen bir hayat tavsiyesi. Hayallerinizi kimseye anlatmayın. Neden biliyor musunuz? Anlattığınızda yarattığınız o ruh hali var ya, bir tatmin oluşturuyor ve sınırları zorlamanız gereken yerde daha erken vazgeçebiliyorsunuz. Psikolojik garip bir şey. Bu kadar zorlamaya gerek yok diyen sesi ne zaman dinleyeceğine karar vermek hayatta ustalık işi. Sosyal medyanın bu yılki Sessiz City Don't Tell Your Dreams Around the World'de Metro FM'deydi. Hayalini anlatmayıp gerçekleştiren birinden devam edelim. The Second Voice'un arkasındaki genç sanatçı şarkısını yıllarca rafta beklettikten sonra yapay zeka araçlarıyla yeniden hayata döndürdü ve o pürüzsüz kadın vokali bir algoritmadan geliyor. Kayıt Amerika'da ve İngiltere'de Afrobeat listesinde bir numaraya kadar çıktı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Let Me Be Metro FM'de.

Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda en sevdiğiniz parçalar Limitsiz Hit Müzik'le Metro FM'de. Her zaman söylerim, iyi ses kayıtta çok iyidir ama sahnede gerçeğe dönüşür. 14 Ağustos'ta LP

takvim notu tam 35 yıllık. 29 Temmuz 1991. Metallica Enter Sandman'i yayınladı ve çocuk kabuslarından doğan riff Black albümün kapısını açıp metali stadyumlara taşıdı. Grammy kazandı. Amerika'da 16 kez platin plak aldı ve yıl dönümünü çağın şakasıyla kutladık. Az önceki yorum o efsane riff'i resmen funk'a dönüştürmüştü. Yapay zeka coverıyla. Kum adam Enter Sandman bu akşam dans ederek geldi. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları ben Arkın'la dünyaya dolaşmaya devam ediyoruz. Saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel liste yayında. Rüyalarımızdaki hayatı gerçekleştirmenin tek yolu var. Uykudan uyanıp işe koyulmak. Uyanmayı sağlayacak parça ise belli. Sabrina Carpenter'ın 2024'de damga vuran İngiltere'nin resmi yaz şarkısı seçilen Grammy'li kaydı. Espresso'lar bizden. Metro FM'de limitsiz hit müzik radyonuzda. Espresso.

0: Reklamlar. Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

Alex Warren Ordinary ile radyonuzdaydı. Amerika'da 10 hafta bir numarada kaldı. Yazın resmi şarkısı seçildi ve evsiz geçen gençlik yıllarından çıkıp bu şarkıyı eşine yazan adam için hiç de fena değil. Bayağı sıra dışı bir durum oldu ama asıl mesele şu. Sıradan bir anın içindeki mucizeyi görebilmek için sadece bakmak değil, anlamak da gerekiyor. Ordinary Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları arasındaydı. Sıradaki şarkı tam olarak bu anlamının şarkısı. Orijinali bir bebeğin dünyaya geldiği ilk 7 saniyedeki ön yargısız masumiyeti anlatıyor. Fransa'da 16 hafta zirvede kalmıştı. Josie'nin Afro House yorumuyla o soruyu bugün yeniden soruyoruz. Bir bebeğin ilk 7 saniyesindeki masumiyeti ve dünyanın üstümüze yüklediği tüm programlamayı düşününce hayat sanırım kendimizi bulma yolculuğuna dönüşüyor. Sana kim olduğu söylenmese kim olurdun? 7 Seconds Metro FM'de.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21'de. Fenerbahçe rakibini elerse Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Fransa milli takımında teknik direktörlük görevine efsane futbolcu Zinedine Zidane getirildi. Manchester City'yi çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları misafir etti.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM hesabı

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: ABD-İran görüşmeleri yeniden başlayınca petrol fiyatlarında düşüş görülmüştü. İran'ın son saldırısının ardından petrol yine dalgalı seyrediyor. İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu kapsamında 54 kişi gözaltına alındı. Restoran, kafelerde servis, masa ve kuver ücreti adı altında ek ücret talep edilemeyeceği hatırlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Around the world.
8: Devam ediyoruz.
11: Simba.

Şarkının nakaratındaki Nossa, Nossa, işte o hikaye bir tatil tezahüratıyla başlıyor. Nakarat Brezilya'da mezuniyet tatilindeki üniversitelerin dansından doğdu. Yıllar sonra o öğrenciler resmen ortak yazar ilan edildi. Michel Tello'nun versiyonu futbolcuların gol sevinci dansıyla dünyaya yayılıp 20'den fazla ülkede bir numaraya çıktıktan sonra stadyum tribünleri de bir dans pisti haline geldi. I Seu Ci Pego, Around the World'de Metro FM'deydi. Ateş kumda sönmüyor, tabii ki harlanmaya devam ediyor. Latin House'un yeni imzalarından Brian Mesko, yazın ritmini kuma gömülü közden çıkardı ve kumda Türk kahvesi dışında nelerin pişebileceğini bize gösteriyor. Brian Mesko ve Metro FM'de Fire in the

şey felsefi. Vampirlerin en büyük gücü ölümsüzlük olsa da sorun haline gelen şey ölememek olabiliyor. Düşünsenize, hayatınızda değer verdiğiniz her şey çürüyüp yok olurken onları izlemek zorundasınız. Bir süre sonra eziyete dönüşür ya. Hayatı güzel kılan şey bence geçici olması. Ne dersiniz? Kevin Parker'la Jenny'nin gün ışığından kaçan vampiri Dracula. Around the World'de Metro FM'deydi. Geçiciliği en iyi bilen şarkıyla devam edelim. Benson Boone'un sahip olduklarımı kaybetmekten korkuyorum diyen kaydı. 2024'ün dünyada en çok dinlenilen şarkısı oldu. Tabii paran da atabiliyor olması da ayrı bir beceri ama onlarca ülkede zirve gördükten sonra yarışmadan kendi isteğiyle çekilen çocuk kendi şarkısıyla kazandı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Benson Boone ve Beautiful Things radyomuzda.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Teddy Swims bir yazım kampında bu şarkının nasıl doğduğunu anlattı. Kronik kabusları yüzünden uyumaya korktuğu bir dönemde bu korkuları bir şarkıya dönüştürdükten sonra kendisini tedavi edebildiğini söylüyor. Kayıt Türkiye'nin radyo listelerinde 2 numaraya kadar geldi ama sesi tanımamanız zaten mümkün değil. Derdini saklayamayanlardan. Bad Dreams Around the World'de Metro FM'deydi. Kabusun panzehiri ise tam anlamıyla iyi uykuya neden olacak kadar kendini yormak. Belçika'dan Stromae'in iş, borç, kriz döngüsünü anlatıp çareyi dans pistinde bulan klasiği. Türkiye dahil yaklaşık 20 ülkede bir numara olan Kanye West'in bile remix dediği. Dert aynı dert, dans aynı dans. Metro FM'de limitsiz hit müzik. Stromae ve

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Tüm sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Astro, no.

Astronaut in the Ocean. Okyanustaki astronot aslında bir ruh halini anlatıyor. Sydney'li Mask Wolf'un parçası büyük işler için yaratıldığını bilip yerinde sayma hissini anlatan bir parça. Ve 2019'da sessizce piyasaya çıktıktan tam 2 yıl sonra dünya çapında tanınır hale geldi. Ve ondan sonra da başka bir şey kaydedemedi açıkçası. Bambaşka bir yere gidiyoruz. Yaptığım iki post show'da yani İyi Doğru Zinde ve Kız Babası'nda konuğum olan İlker Çağlayan, ankilozan spondilit hastalığıyla nasıl başa çıktığını ve kendisine verilen ilaçları kullanmak yerine hayat tarzını değiştirerek tam anlamıyla kendisine inanarak nasıl ankilozan spondiliti yendiğini anlattı. Imagine Dragons'ın vokalisti Dan Reynolds bu şarkıyı dinleyeceğiniz Believe'i tam olarak aynı hastalığın acısında yazdı ve bu şarkı o acıdan doğdu. Gerçeklikle başa çıkabilen tek şey inanç ve bu şarkı inancın kaynağına acıyı koyuyor. İnsan dört nedenle değişilmiş. Yeterince acı çekip artık zorunda kalınca, yeterince görüp artık ilham alınca, yeterince öğrenip artık isteyince ve yeterince becerip artık yapabilince. Değişim kesinlikle gerçekleşecek. Yeter ki inanalım. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından Imagine Dragons parçası. Believer.

0: Arası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Steve Edwards vokalleriyle 2006 klasiği Avrupa'nın dört bir yanında ikona giren Remix ile Grammy aday olan Dünya Dayan çağrısını 20 yıldır devam ettiren parça. World Hold On Around the World'de Metro FM'deydi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Son şarkı yer çekimine itiraz eden Dua Lipa kaydı. Amerika'da zirveyi hiç görmeden 2021'in yıl sonu birincisi olmayı başaran parça. 70 haftayı aşkın listede kalarak kadın sanatçılar arasında bir rekoru da imza attı. Zirvesiz şampiyonluk sanırım en zarif intikam bu olsa gerek. Hafta ortası tırmanışının bu akşamki son durağı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda yarın aynı saatte yeni rotayla Metro FM'de Around the World yolculuğuna başlayacağız. Levitating ve DaBaby'nin eşlik ettiği Dua Lipa radyomuzda.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World reklamlar.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD-İran görüşmeleri yeniden başlayınca petrol fiyatlarında düşüş görülmüştü. İran'ın son saldırısının ardından petrol yine dalgalı seyrediyor. İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu kapsamında 54 kişi gözaltına alındı. Restoran, kafelerde servis, masa ve kuver ücreti adı altında ek ücret talep edilemeyeceği hatırlatıldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Türkiye.

0: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21'de. Fenerbahçe rakibini elerse Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Fransa milli takımında teknik direktörlük görevine efsane futbolcu Zinedine Zidane getirildi. Manchester City'yi çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola düzenlediği yaz kampında Filistinli çocukları misafir etti.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro FM, non-stop Metro.
11: Where's your name?

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.

Énergique. Dynamique. Limitsiz. Hit musique.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Don't tell your dreams to everybody around.

0: Burada kimse yokken biz vardık. Biz vardık. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.